0: Hemen kumbas, parında sadık alamanı yapıyorum. Da zon uzun.
1: İderiyeni de tarım da bojotos.
0: Güvene fele fiyatım.
2: Boy Fjord, Radio Kamil.
3: Kullu esir toch mey.